0: İsmi'yle oldu olur. Sonra bir içmeye hal çeçen. Rusya İsmi'yle olur. İsmi'yle temel çeçen. Çeçen. Çeçen. Çeçen. Çeçen. Çeçen. Çeçen.
1: I'm not going to be able to do this.